0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ay ay ay.
4: Ha, ozoda tinchlikmi? Nima qilyapsan?
2: Ik ko'rmayapsizmi nima qilayotganimni?
4: Voy bu. Voy, oynani kim sindirdi oynani?
2: Ik toba toba. E vostaki hozirchi odamlarga umuman yaxshilik qilib bo'lmaydi.
4: Nima qilaman desan? Tinchlikmi o'zi?
2: E boya bitta tilanchi keluvdi. O'shanga non beruvdim. U bo'lsa pastga tushib oynadan tosh otib sindirib ketdi oynani.
4: Hali tilanchi sindirdi degan? Nima bilan sindiribdi?
2: E ana burchakda yotibdi o'sha tosh bilan.
4: Qani? Qani qani? Ozo, bu nima bu? Ha, endi bildim nimaga sindirganini.
2: Nimaga ekan?
4: Bu sen bergan boyagi non-ku, toshli non. O'shani otib sindiribdi-ku.
2: Yaxshi bo'pti.

0: Erkan Radyosu'da. Kuldurgiç.
1: İkide boğa geplaş yaptı. Ha? Etişlerce çönde giyindi. Şomal yürgenmiş. Tınçlıyım mı? Ha? Kanitsan yerli hamyon satı oldum.

0: Piyaz Radyosu'da.
1: Hangame ustalere.
2: Saç yok kalk. Ne masını kıydırıyorsun?

0: Merkez Radyosu da.
1: Pıldırgıç. Ona kızıge bakırıp, ahır sen, kelleğini işletseyin bu miydi mi? Boşça kızlarga okşap, kaşşak, ahmak yiğitge emez, badavlatırırak, muyen yine pulu bar, maşinesi bar, kızge tekseyin bu miydi mi? Ay can, uzingiz daim kaşşak, ahmak derenge turmuşge çıkıp, hiç hem kambama gelmedim, nukul maktanasız o.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ya, turtdimi shu?
3: Ha, o'sha sanab qo'yganimizda turibdi.
2: Bo'lishtirib tashing.
3: Bir,
2: kechasi 2 minut tirikchilik.
3: Hozir.
2: Ya, bitta ko'p.
3: Ya.
2: Ne başka tane sen hangi eğitim?
3: Bana bir, iki...
2: Ye? Bitti kem. Koşun ki sedagin o.
3: Bunu koşsam ben bitti kem.
2: Ya kalın.
3: Yakşılayıp sana, şaşmasın sekin sana.
2: Ne var senin sana ismini? Ben bir arasız gel. Yani amin, top gelmesi uygun bilsin, Allahu Ekber.
3: Ye hapız. Oyun içine stopkasından hem çıkıp gittik. Bu tür işte sasta provajlanmaydı.
2: Ha siz oyun çıkıyken işte namazını kımıyız ki? O kvartiyede yapıldı öyleydi, kıyımge. Ha bak sana bana. Bir, iki, sana istem sana.
3: Bari bir kısımda adalet buluş gerek.
2: Sana.
3: Bir, iki, üç, dört.
2: Ha bu bana, iki de köp mü, dört de mi?
3: Ha, dört de köp.
2: Şu bana şu, ha bu geldi. Maz geleme.
3: Hop, hop. Sastan masalası yaman kıyın. Hapızla giyem kıyın. Tartışağımızı böyle iki hak veriş gerek o zaman. Yok mu tartışağımızı? Bir hafızda mikrofonçısı padva tıkıp koyuptu. Başka tüyge köpürağı belgenekken ketip koyuptu. Yendi yugurup bir tüy yakın koyken başlığını yaptı bir ağıt. Mikrofon yok. İzlep bir çet kışlağıdı, çet bir üyüde. Kadem zamanda bir mikrofon bile şugullengen bir otakon var eken. Şunu kekir kipti otakon varmasayız bu mayda bir nümak varmasayız. Şimdi ya halı tayyar emas mı bu buzu halı bular. Ya uşağda tüyhanada şiddet buzullu de baytamız. Biz hani çıkar varın vaziyette. Ha bopti bir ağını Arturiler deyipti. Hazır ben bir ağını tayyarlı olay deyipti de. Memleki kalankasına mıh topalmazdan tuflu mıhlaydıgen mıhçablan ters ters ters ürttü de. Artı şaşırınç gelişti tüyhanaga. Kanı yine halı stoykalar yam tayyar emas eken. Kalankasına. Sen darakka çık deyipti. Darakka bittasını bağlaştı. Sen tomga çık. Tomga bittasını koyup koyuştu. Yine tekşir edigen cahaya kigen de. Atakhan hayal bilen bir mast koliga mikrofonu beri varıptı. Gapırasız. Kanı bir deyin kanı degen eken. Yaktan mast turu alıp durup. Bir degen eken. Boyagi mıh tuflinki de gırçtı. Otaxonning kayfi qochib ketibdi. Ikki dema bolam, ikki dema. Nima degan ekan, tarz ayrilib ketib qolibdi. Apparatchilarga ham qiyin. Bir mikrofonchi to'yni boshlanishida mikrofonni tekshirayotganimish. Bir, bir, bir. Bir, res, res, res. Boshqa sonni bilmaydi bular. Bir, bir, res, res, res. Bir, bir, bir, bir. Deb tursa, shu mikrofonchini onasi ham shu to'yxonaga kelgan ekan, yaqin turishar ekan-da. Şu onasının yanındaki düğünası, düğünü, abu, bir bir deydiğin sizde oğluyuz da şu? Dese, ha, mana oğlum, şu artistlerle koşulgenden beri, beçananın bir iki bu mey kaldı.
4: Hangi ama? Ustaları.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
4: Hoy, orqada o'tirgan ikkita qiz bir-biringa xat yozishi bas qilsalaringchi.
5: Ey domla, biz xat yozishayotganimiz yo'q. Karta o'ynayapmiz.
3: Bizga xat bermay turing, iltimos.
4: A, unaqada uzr.
5: Nazo, domla ham laqmami deyman. Sirozi ishondi-ya?
3: Ha, nimasini aytasan? Agar seni shu qadar ustalik bilan folochayotganingni bilganda bormi? Uzr so'ramasdan senga folochtirardi.
5: Nazosh, anu, yangi ochilgan do'konimizga boru, tekshirishga taftishchi kelibdi. Juda ham ehtiyotkor ekan.
3: Voy, sen qattanmi? Ne?
5: Qattan bilardim, chunki u olgan porasini 3 marta qayta sanab oldi.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Oz oda. Kattan sandı şunca fikirle, şunca akılla. Kattan sandı şunca bileme.
2: Vostaki, mektepte yakışı okuyayım mı?
5: Doğru, onu şunca. Lekki şunca narsanı kanak kılıp, yotlap, miyede saklap kalış. Mümkün ha bu. Yapıyor lekki sen.
2: Vostaki, her bitti mavzunucu 10 maddeden ok çıkana giyin. Kanyajda koladı diye sizde.
5: Mwah. Şunaqa akıllı hatunun borligidan xursandman de.
2: Vostaki, sizamchi, siz o'zi biror nima esingizda turadimi? Xo'sh, nima?
5: Sevgi, sevgi, sevgi.
2: Voy, buni so'ramayapman.
5: Esimda yo'q. Ko'p bilgan tez qarig degan maqol bor-ku. O'shanga amal qilaman 100%.
2: Yo'g'i, siz hech narsani bilmaysiz-ku?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bruce Lee diyen karatesi işleyen misin? Bruce Lee diyen karatesi bugün. Şu Bruce Lee... Ben yukur story. Bruce Lee diyen karakteri sotken endi. Bruce Lee bile Olmaz Kaşşe'yi uruş sotken. Şimdi Olmaz Kaşşe'yi ne işleyen sile? Kaşşe'yi bir simir etni. Olmaz Kaşşe'yi alıge sikaske kinozili kurgan sile. Olmaz Kaşşe'yi canı katta. Canı oralda. Oralda'yı Çinar Rus'da. Çinar Rus'da'yı sandıkta. Sandık içi deyi tuhumda. Tuhum içi deyi nine de. Tuhumu yarıp durup nine sınıfı sile. Olmaz Kaşşe'yi öyledi. Onun için ölmeydi. Yani Bruce Lee kattan bile deyindi onu. Yani kere uruş sotkenmiş yani. Bruce Lee bile Olmaz Kaşşe'yi uruş sotken. Yani Bruce Lee ayağını sindirermiş Olmazmış. Kolunu sindirermiş Olmazmış. Solarmış Olmazmış. Ahırı çarşaptı de kaşı. Sana canıyı katta çayağı etmeyim ben de. Katta sana canıyı çayağı etmeyim ben. Ayta kanka iltimaz katta sana canıyı çayağı tıkım de. Kaaaaaa! Cepsin başarıya vursun bulursun demez de ki demez. Örteğini okusayım öyle sen mi de gerek? Buraya git. Toşken'in gepti de hani gazı kopra çorga mısa gerek? Bir payet oşkozanda revolüksiyon baştan gelin. Çoba çoğup kıdır kıdır. Bak karısı bir kişinin önünü uyutur gelmiş. Bir çeteki hem ikinci çeteki jı diyoruz bu gelin. Katta bile diyeyim jıyla belgini. Jısı kuru varıp. Otan kızı da kıyı çukuru tutun milseyeri kapçı verirse. Milseyeri kanaka bir fransat adamsan. Hem jı diyoruz bu gepti. Ben muskoy jı jans ki şunu yapayım bizden. Ben kaydan bulamam. Jıgıtlar dım cazıp koydu öyle yapalım. Çetelde havada semalet partilep getip kaptı da içine bitti maymun paraşütte sakırıp çıkıp kaptı. Yani maymundan bütün çeteli alımları soru var. Paruski panimayit? Ne panimayit? Parlema Fransa? No. Spreche Sie Deutsch? Nein. Italiano? No. Do you speak English? No. Özbeke çüne sana? Semalet uç git ödeyende pasajerde ne kodur? Ne mi bu? Ha, çepi içeri oturdum. Aha. Pasajırlı çepi içeri oturdu. Adamlar ne oturdu? Pasajırlı ha, çepi içeri oturdu. Üstelik de sakızçı. Ne mi o? Ha, gapırı oturdu. Ha, üstelik de sakız gapırı oturdu. Adamlar çepi içeri oturdu. Hop, lütçükle ne oturdu? Lütçükle. Ha, o şöyle. Lütçükle okulayan bu sefer kim kaydetti? Çünkü hayvan gibi kuniyi koymasın diye gap var.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: podcast radyosu. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Alo, alo, Vostaki. Bu Xitoy telefonu yam kursunda bu. Alo, alo.
3: Ozoda nəvinci telefon kıldı ya. Bana işten koyup,
1: Alo, Vostaki, işit vas mı?
4: Ha, Ozoda. Alo, alo, Ozoda,
1: nimaga telefon qilding? Vostaki, bugunchi vaqtliroq keling, xo'pmi? Siz yaxshi ko'rgan ovqatlarni pishirib qo'ydim.
4: Alo, nima? Rostdanmi? Bo'ldi, bo'ldi, Ozoda xon, vaqtliroq boraman dedim.
1: Ha, tezroq keling, xo'pmi? Oyimlar ham kelyaptilar.
4: Nima?
1: Oyimlar, alo, Vostaki, eshitvosizmi?
4: Yo'q, yo'q, yo'q, eshitmayman.
1: Men alo, alo, yana uzilib qoldi. Alo, Vostaki?
4: Ozoda, ovozingni umuman eshitmayman. Alo.
1: Vostaki, oyimlar kelyaptilar, devon, men eshitvosizmi?
4: Alo, alo. Umuman eshitmayapti.
1: Xudoim, kech bo'lib qoldi-ku. Bular qatti qolib ketdilar, ha? Bo'ldi. 03 ga telefon qilib aytmasam bo'lmaydi. Alo, alo. Kechiras, meni erim yo'qolib qoldilar. Shularni topib bering. Eting ulaga, bugun oyim kelolmaydigan bo'ldilar. Bemalol kelaversinlar.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangame ustalara.
2: Ha ilah amin. Oğlum Erkincan.
3: Ləbbey dədə.
2: Armiyalarını ilahım aybarı aman qayıtıb, yaxşı yine tügatıb qayıtıb gəgin bala canım.
3: Hobbula dədə can.
2: Məylə, biz de oyləb sıkılıb yatməgin. İlahı amin. Yollarin yarıq olsun, düşmənlərin bağlı olsun. Allahu Ekber. Yaxşı barıb ki bala.
3: Dədə.
2: Ha oğlum.
3: İnanını ehtiyat qılın.
2: İnanını oyləb sıkılıb yatma. İnanını ehtiyat qılınmın bala. Biz de oyləmə. Məylə, yaxşı barıb ki oğlum. Oğlum. Uzak seferge getiyebsen yanında 5-4 son pulin bar mı?
3: Dede, ha az yine yıkanım bar.
2: Kanı, kanı oğlum, kanı.
3: Mene dede.
2: Ey yaşayım, kanı ben bir kırp git. 1, 2, 3, 4, 5. Ey yaşa oğlum. İndi siz oğlum yaş varıp gelin. Hizmet seferlerde yaş tükatın hop. Biz bunu kekinizce onayız bilen rüzgarımızı işlettiremiz.
3: Dede.
2: Yaş varın oğlum. Ay Erkincan oğlum. Ay Erkincan balam, tohta! Tohta balacanım!
4: Ha deden, ne gap?
2: Ay, uzak hizmetke gidiyorsan, kemendirlerine etkenini kılıp, yaman kızlardan, yaman ayarlardan ihtiyat mı bir diyeyim ben balacanım?
4: Ay, iştirmedi, polis gidiyordu dede, tizra boley, ha?
2: Uzak seferge gidiyorsan, yaman ayarlardan, kızlardan ihtiyat mı bir diyeyim ben balam?
4: İştirmedi mi?
2: Hep bilgenini kılıyor.
4: Boldu dada, düşündüm.
5: Adli asker cülli ya. Ha nima bu hayal sıraya batırıp siz?
3: Tövbe kıldım, hayal düşürü var diyeceği.
5: Ha tinçlik mi? Nima hakkıda hayal sıraya tutuyuz?
3: Cide bir acayip hayal sıraya tutuyum.
5: Nima hakkıda?
3: Hayalimde bahar.
5: Aha.
3: Cide güllegen.
5: Cideler güllegen.
3: Asalarlar uçurdu.
5: Aha.
3: Men katta yolda.
5: Hoş.
3: Oppoq mers mashinada.
5: Aha.
3: Kelyapman.
5: Aha.
3: Musiqalarni baland qilib.
5: Aha.
3: Qo'shiqni baland qilib.
5: Voh.
3: Eshitib kelyapman.
5: Aha.
3: Qarasam, oldimdan to'g'ridan yo'l chetida oppoq kiyingan, sochlar yelkaga tushgan, yuzlari misoli quyosh, qoshlari qop-qora.
5: Aha.
3: Yuzlarida tabassum bilan bir qiz kelyapti.
2: Qiz bola.
5: Ha.
2: Dahshat.
3: Qiyinchilik kelishga.
2: Kiyin.
3: Men boryapman.
5: Xo'sh.
3: U kelyapti.
5: Aha.
3: Men boryapman.
5: Aha.
3: U kelyapti.
5: Xo'sh.
3: Bir-birimizga juda yaqin qoldik.
5: Aha.
3: U qiz menga tabassum bilan jilmayib turibdi.
5: Aha.
3: Men yaqinlashib borgan sari mashinani tezligini oshirib,
5: aha,
3: shunaqangi oshirib,
5: aha,
3: qizni oldidan suvni sachratib o'tib ketib qoldim.
5: Xayol sirmay har balo bulg'ur.
6: Hangoma ustalari.

Oğlu anası gelipti. Sizge neş günden bir unutulmaz kılama ne oyecan? Adamlarga aytıp görün. Maymun an versin la. Bir de maymun bakaylık. Ay oğlum ey. Men bu unutulmasın derenge aittim. Hoş adamlar ne dediler? Ana aytılar ki üldeki maymunlar hazırçı yeterli. Artıçası artıçı.

sigaranı çektiğin dumanla ciğerlerine dolmak isterim. Kafana takılırsa incesinden bir problem çözerim, her acın ezberim. Sözlerinin isyanıyla hapis kulaklarım, haklısın. Suçluyum ve duymak istedim. Niyetim güneş dolan suretine hafifçe dokunmak. Aç değilim, içimde aşkı besledim. Birçok yalan gördüm, en güzeli senin diye inanmak istedim. Hep mi böyle güzel gülüyorsun, bir espriyle yeniden gülümsetip gamzelerine düşmek istedim.

Ayrılıksa şaka değil ki bir Nisan gibi. Seni gördüğüm gün heyecandan terlemiştim. Sarılmak için doğum gününü beklemiştim. Burada buluşalım demiştin de gelmemiştin. O gün gözümde yalanın kendisiydin. Yine de kaplarsa hayallerini, beni andıran bir parça çal.

bu ömrün. Sevda yaralarını iyiliğimden bozdurup kötülüğüne ödedim. Olur da gidersen öperim gözlerinden. Şayet kalırsan tutarım ellerinden. Tükenir ömründen bu denklem hiç bitmez. Yine de yazarım yudumlayıp biz.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Sangame ustalere.
2: Etme gale çivin, yaman hatın gorsun. Yaman hatını bilesen mi kanaka erin eldeydi? Sekin eldeydi, yapırı. Çivinem kuduş ne kadar? Keşkulam okula atıyız, erim de uç gelir. Dehkadan anla kutuyor. Yani profesör oturur, ortada cinli o gelmesin. Ne kadar trrrr trrrr poizde işte 200 kimsinden bilet almaydı. Rastan profesörüm oturur. Oturuşa baktıyor mesela bize stansiye geldi, küçük etti yıkar. Kasir gelip hamadan indi kandüktür gelip bilet soruyordu. Bilet sıkan ise profesör. Sağ çıkı trrrr trrrr bakıl buluşup geldi. Dekuanı ki İngiliz stansiyede korku alıp ben jereyim kursun. Sen kim bilet almadın dediğim ben arası uğruştu. Hatta ki vatı diye uydan ki vatı dedim. Uydan ki vatı yerine aldın yemez arka tamamen eğlendiriş gereği dedim. Şimdi bu adli bir misal ki hayatta kalkılı adamlar uçuydu. Mesela bittesi avtobüsle indi ki vatı dedi. Gırtmaz. Avtobüs turbası nasıl oluyor? Aldı ki yigitten sonra. Oga. Oga. Mayalım. Bıratan bozu bıratan. Bıratan. Sen hem de tülem yapırız. Tülem sen yapacaksın şu oga iltimas hocam. Koyluk'a kaçtı mı ki dedi. Beklemez bu tamamen geçecek. Rahman bu tamamen. Bu tamamen nasıl yani? Kendi şoför ketot. Tıkılınç. Uruldur topalan. İti gelsin tanımadık. Şoför avtobüsü rulü yapışmak. İter mi la? Hadi lafı oydan çıkmadan. Yavaş yavaş kız yuvarlı ketot. Vay saat ya. Vay böyle vay katta uçlamasız kolizyonu hissi böyle. Kemper bakar attı. Vay da. Ay sen şu Samsung götürüp aldın tur. Sen çar oldun nedir? O zaman ben de ben tam arka köyü dedim. Tıkılın hiç bunu öldür bir kere şöyle bakar attı. Şapmayın ki ha. Atamız kulik ediyor. İşte o. Atamız kulik ediyor. Kotta kola elini ki gidiyor. Aa çiriz kuluk ediyor da. Tıkılın hiç bunu öldürüp de sigurup geri bir şeyden çıkamazsın. Kars et kere sızır kotta. O kör kız o sen. Açıyor kızım! Yapırıp olsa şoför batar olur. Kime etsen arka şeyler değil mi? Bize de arka olmam mahkem. Sen de tıkılınç, topalan. Şimdi bir tanesini başarı açacaksın. Yapış bayağını kükülemiş. Ne küle sen cinli oğlan mısın? Ama ki sokalı saldırı için abi hep ben. Ne geç edemiysen 40 yıldan beri kene için değil. Sen ben için ha. Tıkılınç, uruldur, topalan. Şimdi iki tanesi vuruş git attı. Bir tanesi seninle kalan. Ne kalan sen? Sen İngiltere. Şimdi iki tanesi ne kalan. Bunu sıfır kırat. Hey Suvalıç. Abi ben kampo sırkı bergin duydum. Hala. Ne mi? Abi ben de gaddala kıp ergen duydum. Kana! Ozu uzayın gaddala kıp koyamayın. Uzayın gaddala kıp koyamayın. Huuu! Şezeley. Tırçılık eteyim ağzıyından bana kesin sana. Tıkılınç! Uruldur! Yani bir yaş günü git aldığını dururken bir apakını da sana ezgilep git atı. Nişte! Sağında dururken kemper bakır atıyormuş. Nişte adı mi? Ne varlarım kız süzme anladım. Sıkıntı şey değil o diyerek.
0: Sangame ustaları.

0: radyosu da.
1: Hangame ustaları.
2: Bu mıydı de ki sanatta aldı kaçtı bu mıydı de canı ki?
3: Bitti Latife idi. Eğer okşamasa patin
2: vurur asak.
3: Okşamasa
2: hani aytin.
3: Aytin.
2: Aytin kanı.
3: Bitti Latife idi beri.
2: Bak kanı.
3: Bir otağın balık tutmakçı oğlum. Şunda Toshkentni chekkasidagi rohat ko'liga chiqibdi-da, qarmog'ini suvga shunday tashabdi. Bali o'sha o'tirsa, bir payt haligi suvning ichidan tilla bali chiqib kelib otaxonga qarab,
4: "Ota, tilang, tilagingizni faqat meni o'ldirmang. Iltimos, meni o'ldirmang. Xohlasangiz Tiko, xohlasangiz Nix yoqib beraman, o'ldirmang." Meni o'ldirmang.
3: Desa otaxonam, hamma so'ragan bo'lmasa, hamma undan baliqdan so'raydi, lekin otaxon haligi baliqni hunja ushlabdi. Şunu yazdım. Baldan çıkardı da, sudan çıkardı da, haltanı açıp durup, şunu da haltaya soptu da, haltanın ağzını yapıp, hınla kurtardı da, yan yolu yakarıp yürüyüşünü başlattı. Yolda ket yetken deyem, haliki balık, tırı kalış umuydu da, otağını kıtıklap,
4: ota, öldürmem beni, ota, ota, tıla tıla gini ota.
3: Dısa otağın doğru uyge kepti, uyge gelip, aşkhanaya varıp da, aşkhanaya varıp, aşkhanağının eşiğini açıp da, keyin ichkariga kirib, "O'ldirma meni, o'ldirma" desa, otaxon pichoqni kattasini shunday oldida, g'irchida baliqni kallasini olib, so'yib, tozalab, skvorodkaga solib, qovurib, yuvaribdi. Latifa tugadi.
5: Shu latifani aytsam hamma o'ylaydi, kulgili joyi qatta ekanda. Kulgili joyi shu yerdaki,
3: haligi otaxon karaka eshitmabdi baliqni gapini.
0: Sangoma ustalari.
2: Hamza gelecek. Sat pasaytırı bırak, pasaytırı bırak. Dip bir ay kiyobukta. Yani kiyobukanlar ki ıstara kiradı da adam ki.
3: Bola bolu buna kadar yayramayken bana ki.
2: Rahmet.
3: Rahmet eke. Ooo
2: halı kop yayriyiz ki.
3: Eke.
2: Ooo.
3: Bana şu kal.
2: Keçeleri uygulup kalıp dua kılasan halı ki.
3: Aka, niyat kıldım. Kündüzler yem dua kılaman aka siz.
2: Melediz. Bereket top. Siz külmeyin. Meneşlere hatınını yakışık kurup, yapışadığa erkeğe kemayıp gitti. İkaloge çatak. Ya bereket, bittes yapışarken. Bittes yapışarken kiyotura. Ha, hatınını yapışıyor geliden. Hatını şikayet kılıp mahalleye çıktı. Yapışıyor adı, yapışıyor adı. Avukat kılamayım ben, bana imzamayım ben. Kır yuvamı, pul yuvamı mıydı? Yapış uğradı. Ah sakallar, he bedbek. Yen nomert. O zaman mert dişi bu mesela. Biz ki şu gepleri iş asan mı? Yaş ot kendinden ki ne ki? Yapır. Ne diysen? Dese yeri. Selanı hürmetiyle alı kıptırıp ben bu mesela hazırım yapış kim keli yaptı.
0: Sangoma ustaları.

0: Маркас Радиосда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
4: Ватитма.
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
5: Ozoda, sarı tukkan kaynağınamı kursam, 200'lerden bitip pijenelerden up koyardım. Muah kılıp.
3: Tınçlıyım mı?
5: Sandıka yakşı, çuralı, akıllı, çakkan kızı tukun bergenleri üçün.
3: Haa, yine bir anda işiniz var mı diyeyim ben de, ha? Araban kuru kop kaçmazsız. Ayımlarının bir tim pulları yok.
5: Oğlum, hangi pul? Umumen gereğmez.
3: Vay. Yo'q, qarang-a. Unda nimaga shuncha mulozamat qilyapsiz?
5: Chunki endi rostdan gapiraman. Lekin senga rost gapirsa ham yolg'ondek tuyulaverar ekan.
3: Rost aka, unimini qo'ying. Siz hamchi rost ham yaxshisiz.
5: Ozoda, sen meni hayotimni mazmunisan. Shu hitcham mashinasini esingdan chiqarma. Sansiz menga hayot emas, ozosh.
3: Xo'p, rost aka, esimdan chiqarmayman. Lekin bitta savol. Agar xuddi menga o'xshagan chiroyli, aqlli chaqqongina qizdan yana bitta bo'lsa, qaysi birimizni tanlardingiz?
5: Ikkala o'ylaringiz.
3: Rahmat.

0: radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Hatın kızlarımızda mahtiyat edik. Hakikaten hem mahteşke arzıydı. Hudaya şükür. Ulardan kop nersana organışımız gereği bize erkeyle. Kop nersana organışımız gereği. Mesela o digine muamele madeniyatı hem bizeden kura ulanaki yukarırak. Dugunası bilen gepleş etken peyde elbette dugunası geytedi ki açılıp gitip sen dugun dup koyadı. Musa başarası kışkı okşap durup da. Bu yam oz orunda etedi ki uzunyem açılıp gitip sen saçını ok kreskege bu yapsan da ha. Cüdeyem yaraşıptı. Cüde yaraşıptı. Zaman o kreskege boya gelmem yok. Saçım bir tane gençlik okarıp gitti. Yaraşıp durup dediğim adam. Sani yaşında ok saç uç boyap taşla dedi. Koymaydı o halıge. Boyap taşla yok at dedi. Yok at dedi. Yok at dedi. Boya gendim. Eğer saç kalta bosa uzdıradı. Uzun bosa kestiradı. Kora bosa sarıkka boyaydı. Sarık bosa kızılge boyaydı. Uz haliga qo'ymaydi soch jonivorni hech qachon xotin-qizlarimiz o'z haliga qo'ymaydi. Yani bitta soch emas, yuz, ko'z, quloq, og'iz, burun, oyoq, tirnoq. Ayolning organizmi undan o'lib qutulmasa tirik qutulolmaydi. Lekin bir narsani tan olishimiz kerak, ayollarimizni yangilikka intiluvchanligi, o'zgaruvchanligi biz erkaklarni o'sha g'ordan chiqib mana chiroyli uylar qurib yashashga o'rgatgan ham shular. Baxtimizga omon bo'linglar. Bo'lmasa yurar edik hozir ham. G'orlarda ichida. Yurar edik. Bark. Mana bunaqa kiyim yo'q, mana bitta bark bo'lar. Konsertga kiyadigan bark. Adelni sveji bark. Uy ichiga hali xazon bazon. Mana bunaqa joyda xijolat bo'lib yurardik, qo'rqib yurardik. Bironta o'rtog'iz orqadan kelib hazillashib ichki ovozda.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Aziz teletomoshabin dostlar, bugün biz içkilikning zararı haqida suhbatlashamiz. İçkilik juda zarar. Necha yildan beri ana shu zararli narsa bilan kurashib kelyapmiz. Jamiyatimizning gullab yashnashiga to'sqinlik qilayotgan, hayotimizni orqaga tortayotgan illat bu içkilikdir. Bugun studiyamizga içkilik bilan kurashishga umrini baxshida qilgan va shu sohada juda ko'p kitoblar yozgan vrach, narkolog, professor, akademik Sumbul Hoca, Dumbul Hoca'yı taklif qilganmiz. Men hozir studiyaga Sumbul Hoca kanni taklif qilaman. Sumbul Hoca'ya merhamet.
3: Assalamu aleyküm, yaxshimisiz? Bu qayerda bu? Yaman bilisa bolla shilamadi degandingiz. O'tirib shila bilan 150 tadan leksiya qilib qo'ydik. Yaxshi bo'lar ekan. Kelajagi porloq bo'lar.
2: Sumbul Hoca'ya.
3: Ya yaxshi yigitlar ekan.
2: Ko'rsatuvimizni boshlaymiz.
3: Millatimizdan sho'rvani qaynatib qo'yish kerak. Sho'rvani oldidan jan leksiya ketardi.
2: Sumbul Hoca'ya.
3: Bu akşi içliğimizin kasabı çişti.
2: Maya karayın.
3: Şimdi şarabını 150 lira vurduk, tamam.
2: Sumbul Hoca'ya.
3: İyi hayat vakti korsatı da vakti güzel.
2: Başlayıvereyim mi?
3: Tamaşı bile yok.
2: Başlayıvereyim mi diyeyim ben?
3: Bana olsun, başlayıvereyim mi? Başlayıvereyim. Yer vakıbanı sumkem kanı. Bu yer sumkeni hapke. Sumkeni hapke seyrettin ki.
2: Asistentle, sumkeni hapke
3: liyiz. Sumkeni hapke, bu hemen her şey şey. Sumkeni hapke tıraş, hayır adım alalım. Qanaqa professorligimiz
2: bor. Aziz hurmatli teletomoshabin do'stlar, mana meni qarshimda ajoyib inson.
3: Voy, teshib chiqsinlar. Tekin bor deb oxiriga yuraverasan. Samarqandni kiydi-ya. Men shu 3 yoshligimdan boshlab ichkilikka qarshi kurashaman. Men shu 3 yoshimdan boshlab ahd qilganman, chunki aroq palakat meni otamni o'ldirgandi.
2: Kimmi?
3: Otam bo'ladi, jaqat to'ladi. Mana shuning uchun magazinda qolmaguncha yo'q qilib shuni tabdiraq tashlayman deganman-da. Hayotim biz shu qolmasin deyman, ko'rinsa olaman yo'q qilaman. Yana qo'yib qo'yadi, yana olaman yo'q qilaman. Ilgari yo'q qilishim oson bo'lardi, hozir kuchim yetmayapti, qimmatlashib ketdi bu jonivor. Araq dushman, meni dushmanni yo'q qilaman deb kurashyotibman. Lekin dushman hozircha g'olib chiqyapti. Lekin men tashlim bo'lmayman. Qo'yvaring mana.
2: Asabiylashmang.
3: O'sha raqam qog'ozda tutib turadigan odati bor. Qo'rqmang. Men o'sha falakatda azorat. Bunaqa mazidim. Keyingi paytda nervimni yo'q qoldi. Endi bilasizmi, haligi bir ulug' inson bor edi. Aleksandr Makedonskiy degan sarkarda. Tanishmi shuni?
2: Yo'q, shaxsan tanishmasman.
3: Yalis tuni taqmoqsizmi, tanimaysizmi? Hava ilgari algoritmda turadi, rahmatli. Keyin ko'chib ketdi. Shu Aleksandr Makedonskiy menga yetuvdi. Ilm Sumbul Hoca. Düşmanını yok kılış için avval düşmanını obdan biliş gerek. Ana şu obdan organganından kedin yine düşmanına karşı hücumga otkin diyen. Ana siz düşmanını bilesin.
2: Yok, ben düşünmüyorum hep izge düşünmüyorum.
3: Ne mesela düşünmüyorsunuz? Kim etten sizi okumuş diye adam. Umurizli içken misiniz de onunla?
2: Yok, ben umurumda içmeyken ben.
3: Ana bir korku genekansız. Sizga o'xshagan odam bilan jangga birga borib bo'lmaydi. Ichmagan odam, aroqni nimaligini bilmagan odam qanaqa aroqni yo'q qiladi? Avval uni nimaligini bilish kerak. Mana haligi vrachimiz bo'lardi, Ivan Pavlov degan. Tanishsizmi?
2: Yo'q, shaxsan tanishmayman.
3: Hech kimni tanimasangiz, ey shahardan chiqqan yaxshi yigit edi, rahmatli. Shu Ivan Pavlov ham bechora sarro kasallikni yo'q qilaman deb o'ziga sarro kasallikni yuqtirib, ana undan keyin shuni ketdan ketib yubordi, rahmatli.
0: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu da.
1: Kuldirgich.
2: Afandini o'g'li otasiga murojaat. Kim yolg'on gapirsa, 10 ming so'm yutib berishdan garov o'ynaymiz. Mayli, mayli deb o'g'liga afandi. Unda ayting-chi adam, kecha konsert zalida siz quchoqlab o'tirgan ayol kim edi? Oying o'g'lim, oying deb afandi. Yolg'on gapiryapsan, dajon. Unday bo'lsa, sen yutding. Mana 10 ming so'm yutib oldim, buni oyingga aytmadimmish afandi.

0: lalada qarindoshim oshqovoq osiltirar qoshqovoq osiltirar qoshqovoq meni faxrim shiramdir qovun katta inamdir qovun katta inamdir
1: hangoma ustalari

0: Merkez Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Ay vastaki. Uydaç irtelipten keç keçi oturup zirkip gittim. Bant iş topup joylaşsam mı ki ne?
3: Vay bu bakalım. Sana kellin joyda mı olur? Kaysi şu oyun kurgur sana işge olarken ha? Kaysi biri?
1: Vay nime yuna kadıysız nime? Ma işleşi bilmiyim ama şuna kam oturum bana uyda.
3: Yo alıştığı mümkün. Fakat yine alıge aylı töremi diken işkona yine bursa oladı.
1: Vay. Ben yakarayım vastaki. O'zimchi shundoq ham o'zi oylik olmaydigan ishxonada o'tiribman ishlab.
3: Men ham shuni aytaman desanga, agar sen oylik to'lanadigan ishxonaga borsang, har kuni rahbaringdan maosh so'rab qon qilasan, infarkt qilib o'ldirasan.
1: Menga qarang vostaki, sizchi siz meni ishlashimni xohlamayapsizmi yoki ataylab jahlimni chiqarmoqchimisiz?
3: Yo'q, endi aytdim, qo'ydim-da. Men aytgancha, men gazetaga mana haligi ishga kiruvchilar uchun e'lonlar bor ekan, men tuzuqroq chiqib qolar.
1: Qani birinchi? Xo'sh, yo'q, bunisi bo'lmaydi. Men bisi unchalik emas ekan. Vostaki topdim. Qarang, menniki nima deb yozib qo'ydi.
3: Xo'sh.
1: Bitta rahbar odam 50 yoshli sekretarimni o'rniga ikkita 25 yoshli sekretar olmoqchiman deb yozib qo'yibdi. Men bop akani?
3: Nima? Men bop aka? Sekretarlikmi? Sani ering bor shekilli, ozo?

0: Yaman mazza kıldım da. Çünkü 200 kısırıp be, çöntaydan pıldı olup 200'ü kısırıp rahmet. Ama mazza kıldım, rahmet dıp, pişen aslan dıp bir öp koysa kempirde çağlı karat durgun eken de. Güle körüp diyor, yes zangarı. Bizi kempirde öpeydi ona çıkıp kaldı mı? Yes zangarı. Kiyelip, haliki pul kısırgan da kulak çıkkasına kadar kars et koy orası top edip çıktı da. Ortada ona hatır tutmuş. Urin ortası, ey ölsün ha. Urin. Oza kıstırganı 200 son pülü öpkeni ke bela var buna. Urin ortası, ey ölsün ha. Ne dursa pül kıstırganı bakı otakan da. Onudan türüp kampırdı çalını şerak edip çözüp koysa top edip çıksa. Ortada yani ona hantır tutmuş. Urin ha, huda ağası ne, urin ha. Ozi hem öpmeydi, broga hem öptürmeydi.
1: Hangi ama? Ustaları.

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
3: Bebokcha. Jamol Kamol she'ri, Hoja Abdulaziz Rasulov muzikasi.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Navolar sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.